0: 孩子他爸。菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
2: 爸爸怎么了？生气了吗？
0: 你这几天怎么老是ilgi açıklanışsız diyen gapni devlet ortaklığıdan nime deyip balam?
2: Açıklanış diyen ne? Fa huo deyimiz. Ni zhe ji tian zemen lao shi fa huo de se buludu.
0: 老公，你这几天怎么老是发火？
1: 刚声音有点大了。Aygül, könlünüzge amma diyen ne nime deyimiz?
2: Könlünüzge amma diyen ne不要放在心里deyimiz.
1: 老婆，刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了，最近睡眠也不好。Keyfiyatım turaksız degenni çok kızım.
2: Keyfiyat turaksız degenni情绪不稳定deyimiz.
1: 自己也不知道怎么了，最近我睡眠不好，情绪不稳定。
0: 就是，昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。
1: 是不是年纪大了的问题？
2: 我觉得不是。我前天看了一个资料上说，春天身体有几种情况，第一个就是睡不着，睡不好。因为春天太阳更早升更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡更早起。
1: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kin patkaçka uhlayamaydı dediniz mi babam?
2: Haa dada, minancı bu işler senin yaşanın çoğuyup kalırlıkların emez. Ben aldım günü köygen bir materyalda değilişçe, ertiyazlı bedende birkaç kıl ahval görülediken, bunun birincisi uhlayamazlık ya ki yakşı uhlayamazlıkken. Çünkü ertiyazlı kuyaş baldur kötürülüp, kiyim pitip, kün nuru köpüş geldikten, adamdan kış beslede şekillengen keç gündüz reytimini kalayım kalıştırıp itişim mümkünken. Şuna keşti kiyin uklap ettiğini seher kopup geçişimiz mümkünken. Guangzhou digen kün nurunun çüşü digen gep. Zhou ye jie lü digen keç gündüz reytimi digen gep.
1: Ah, dey, nada hoşu. Guangzhou digen kün nurunun çüşü digen gep. Zhou ye jie lü digen keç gündüz reytimi digen gep. Şu hıyla, şümyen buhal, çin şücü, tabila digen gepni devlet ortaklığında nemi deymez.
2: Tabila digen gepni ziren arren deymez.
1: Şümyen buhal, çin şücü ziren arren deye buhalla.
2: Cüşü, fangsin ba baba, gang zovan çönmin tijen, şentiye meyo şama da vönti. Meytien hao hao çı fan, cin liang tiao zhen hao çin şü. Go yi zhenzi ju hao la. 对了，五一劳动节的时候，我们一起去月浦湖达瓦坤沙漠旅游风景区玩一下。
1: 可以呀、啊，
0: 孙子们会很高兴的。
2: 那里有沙漠车，能骑马、骑骆驼，还有乘船环湖，也能玩沙漠，也能玩水。
1: 沙漠车是什么样的车呀？
2: 沙漠车的言 ，humluk otomobili 的言 gap， 骑马的言 ，otkominis。骑骆驼点 tügügü minis， 乘船点 kıyıkta oturuş diyen gap， 乌鸦的公路 otomobili 吧 ，otka tügügü mingili buludu， yani kıyıkta oturup köyüne aylanğılı buludu， hem kumlukta oynağılı hem su oynağılı buludu。
1: 可以呀，那就期待五一吧。
0: 太好了。